0: Uzun bir aradan sonra uzun bir aradan sonra mikrofonumuzu yine açtık.
1: Tekrar burada beraberiz. Radyo Minos stüdyolarında Türkiye Özlemi programının yeni sezonunu başlatıyoruz.
0: Evet. Gerçi başlatma olayını geçen hafta ben hani intro olarak bir girizgah yapmıştım. Fakat evet, ikili
1: güzel
0: olarak
1: bir girizgah
0: bugün başlatıyoruz.
1: Beraber ilk kez, evet.
0: Evet,
1: vallahi. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Özlemişim.
1: Ben de arkadaşım.
0: Şu mikrofona iki sesle...
1: Değil mi?
0: Evet. Sesimizi duyurmak çok daha güzel tabii ki. Bazen biz bu iki sesi nasıl yapıyoruz? Böyle hani insanlar aynı stüdyodan seslendiğimizi de düşünse, kurmuş olduğumuz bu ekipman evimizde Duygu'yla birlikte bu...
1: Ekipmanımız var, kayıt cihazımız.
0: Yani bu son yıllarda biraz böyle paramızı biriktirip yatırım yaptık ve evimizde de bir nevi radyo stüdyosu kurduk.
1: Evet, mobil olarak taşınabiliyor. Evimizde de kayıt yapabiliyoruz. Evet. Çok iyi yaptık bence
0: ve
1: o yatırımı.
0: O hani o iki sistem arasında bağlantıyı kurup sanki aynı stüdyodan seslenebiliyormuşuz gibi.
1: Aynen.
0: Gerçekten Rode'nin, bu arada reklam değil ama yine de
1: sponsorumuz olsa ya.
0: Markayı söyleyelim. Rode'nin bu ürünleri gerçekten çok çok kaliteli.
1: Evet, ben de çok memnunum.
0: Birçok, biliyor musun Duygu, yani bu konuda şeyde hani geri bildirimlerde de ya işte biz de bir gelelim falan stüdyoya, ben de diyorum hangi stüdyoya, çünkü bazen birden fazla
1: stüdyo var.
0: Oluyor.
1: Çok güzel bir şey, evet. Ya hem bizi kolaylaştırıyor, evet, bu anlamda hareketlimizi. Nerede olursak olalım programımızı kaydedip yayınlayabiliyoruz. İçeriğimiz hazırlıklı zaten, hep başlıyoruz yayınımıza. Güzel oluyor.
0: Evet, teşekkür ediyorum desteğin için. Bazen uzaktan da olsa beni yalnız bırakmadığın çok çok
1: ben
0: değerli
1: teşekkür
0: benim
1: ederim.
0: İçin.
1: Benim için de çok kıymetli. Ne mutlu bana.
0: Evet, yani senin tabii ki günlerin çok farklı konularla geçiyor,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet. Sürekli bir meşguliyet, yoğunluk. Ama arada benim için de yani böyle nefes alma oluyor.
0: Bambaşka.
1: Hani evde nerede olursam, evet, olayım, bu kaydı yapmak, yayınları işte iletmek sana veya aynı anda beraber yayını yapabilmemiz bir nefes alma alanı. Evet. Çok güzel bir alan açıyor bende. Ve ben çok mutluyum beraber program yapabilmemizden dolayı arkadaşım.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi son aylarda neler oldu, neler bitti? Ben geçen hafta birazcık bahsettim. Bir yaz dönemi, aşırı sıcaklar. İsviçre, Almanya, Avusturya, yani Avrupa ülkeleri aşırı sıcaklardan muzdaripken Türkiye'de biraz daha
1: İstanbul
0: rahat geceler geçirdik. Barajlar son yıllara nazaran gayet güzel
1: seviye
0: doluluk
1: daha iyi
0: oranı. Ondan sonra...
1: Yani mesela İsviçre daha sıcakmış Türkiye'nin yazına göre bu yıl.
0: İnanılmaz bir sıcaklık vardı. Evet, ve ciddi kuraklık durumu var. Yani göllerde ciddi bir su azalması
1: seviyesi
0: var. O şekilde. Yani... Haftalarca Ren Şelalesi'nde, yani küçük böyle hani akarsular olur ya, hı hı, o şekilde, ya koca nehrin, o Avrupa'nın en büyük şelalesi, hani şöyle şıp şıp şıp sanki damlıyormuş gibi bir görüntü verdi.
1: O bile fark etti.
0: Evet evet, kesinlikle. Yani turistler
1: bayağı
0: bu konuda...
1: Demek ki azalma var su seviyesinde.
0: Evet, yani turistler bu konuda görmek istedikleri görüntüyü, o manzarayı...
1: Yanlış tarihte gelmişler.
0: Görmeden gidenler oldu kesinlikle.
1: Ama bence İsviçre bunu telafi edecektir bu kış, bu sonbahar. Yağmuru bol bir ülke çünkü.
0: Bugün mesela, bugün ne oldu onu sana söyleyeyim. Bugün bir sağanak yağış, yani Schaffhausen'de, Kuzey İsviçre'den sizlere sesleniyoruz. Programa gelmeden önce bir yağmur bastırdı. Gerçekten ben sırılsıklam oldum. Ve bu önümüzdeki günlerde bu şekilde devam edecek. İnşallah sonbahar da böyle, hani sonbaharın bütün özelliklerini taşıyan bir sonbahar olur.
1: İnşallah.
0: Ve inşallah kış da gerçekten böyle yoğun, kar yağışlı bir kış olur ki... Çünkü, hı hı, dağlarda, buzullarda ciddi bir
1: ondan
0: gerileme var.
1: Ondan da nimetleniyoruz.
0: Bir... Yeniden bir temel oluşması gerekiyor ki tekrar tabii buzullar bir kışla geri gelecek değil ama.
1: Buranın ilacı da yağmur karı.
0: Evet, gerçekten inşallah önümüzdeki mevsimler güzel olması gerektiği gibi
1: dün de
0: olur.
1: Mevlid Kandili'ydi. Evet. Tüm değerli dinleyicilerimizin, senin de Mevlid Kandili'n mübarek olsun. Tüm sevdiklerinin inşallah hayırlara vesile olur.
0: Allah razı olsun. Evet, yani Mevlid Kandili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu gece olarak kabul ediliyor. Bu sadece Müslümanlara değil bütün alemlere peygamber olsun diye gönderilmiş bir
1: çok
0: elçi.
1: Çok önemli bir gün.
0: Dün Mevlid Kandili ile ilgili Şafazen'deki camide program oldu. Görevli din görevlisi hocamız tabii vaaz verdi ve birkaç bilgi paylaştı. Diğer peygamberlerin hayatından örnekler sundu. Aklımda kaldığı kadar paylaşmak
1: lütfen
0: istiyorum.
1: Paylaş.
0: Hazreti Musa Aleyhisselam'ın farklı bir ismi Kelimullah, yani Allah'la direkt konuşabilen,
1: iletişimde olan
0: peygamber olarak kabul ediliyor. Ve aklımda kaldığı kadar Hazreti Musa'nın Cenab-ı Hakk'a sorusu şöyle, benimle senin aranda ne kadar yakınlık, ne derecede?
1: Ne derecede?
0: Boyut, 70 bin boyut veya
1: perde
0: olduğunu söylemiş, yani cevap olarak. Son peygamberin ümmeti, yani bizler, öyle şanslı olacaklar ki aramızda sadece bir perde olacak diye cevap vermiş. Yani aslında hepimizin, inanan, iman edenlerin ne kadar şanslı olduğunu ve elimizi açıp özellikle bu tarz özel gecelerde, Ramazan ayında veya hani o mübarek 3 aylarda elimizi açıp gerçekten hani kalpten dua ettiğimizde
1: kesinlikle ben de
0: o aradaki mesafenin sadece incecik bir tül, bir perde kadar olduğunun farkında olup dua ettiğimizde düşünebiliyor musun?
1: Bir rehber bize bu bir yanıt. Yani bu kadar yakınsın aslında, hatırla hani.
0: Evet ya, o yüzden Duygu, hepimiz hayatımızda gerçekten çok sıkıntılı dönemler geçiriyoruz.
1: Günlük koşturmacı da unutuyoruz ama aslında
0: yükleniyor. İstesek istemesek sorumluluklarımız var.
1: Fazlasıyla yükleniyoruz kendimize de.
0: Tabii kendimiz de ayrıyetten bir yük oluşturuyoruz zaman zaman. Ama bunun bu cevabın aslında farkında olup kendimize de hatırlatırsak aslında ne kadar o yükten kurtulmanın
1: kolay
0: olabileceğini gösteriyor. Yani ya orada inanıp dua edip ve duanın kabul olacağına inandığın an aslında o yük, o hafifliği hissetmen gerekiyor. O yüzden yani şöyle bir planlı değildi aslında bu girizgahımız.
1: Tamamen spontan oldu. Zaten evet. Diyorlar ya Serhat, hani o daraldığın o an. O an.
0: Evet Duygu, gerçekten hani, o an.
1: Allah'a böyle bir sığınıp.
0: Ve şöyle mesela arkadaş çevremizde sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, sevdiklerimiz olabilir.
1: Evet.
0: Sen iyiken empati yapıp karşındaki için dua ettiğin zaman gönülden, yani ben şeye de inanıyorum.
1: Ben
0: yani
1: de.
0: Cenab-ı Hakk'ın seni muhtemel sıkıntılardan da koruyabileceğini. Çünkü yani başkasına en temiz temennilerde bulunuyorsun.
1: Cenab-ı Allah'ın seçtiği yardımcılar o da sana aslında.
0: Evet, yani sen iyiken ya ben keyfim yerinde falan, onu değil. İyiken başkasının derdiyle dertleniyorsun ya.
1: Evet.
0: Onun mükafatı da bambaşkadır diye düşünüyorum.
1: Ben de arkadaşım çok ya, derin konular, güzel konular ama bence güzel girdik bu
0: nasıl
1: konuya.
0: Nasıl çıkacağız bilmiyorum.
1: Yani bu kıymetli günlerin anlamını hatırlayarak aslında ne kadar hani Allah'la konuşsak, muhabbet etsek, yani daha dertlerimizi, dualarımızı dile getirsek o kadar iyi hissedeceğiz aslında hepimiz. Kim için olursa olsun ve şimdi yeni sezona da başlarken ne yapıyoruz biz? İyi temennilerle, değil mi? Hep hani programa başlamadan da konuştuk. Geçen hafta da işte sen yayını açarken yine konuştuk. Hep böyle bir umutla, temenniyle gitmek aslında insana iyi de gelen bir şey.
0: Evet.
1: Biz mesela güzel şeyler planlıyoruz bu dönemde, bakalım.
0: Ne planlıyoruz?
1: Haberim yok diyormuş beni şu an.
0: Ya pardon da yani beni neyin içine çekiyorsun?
1: Ben istemem, bana sordu bu kardeşim.
0: Ya güzel şeyler planlıyor musun?
1: Şöyle geçen sezon mesela öyle hani yoğun geçti ki ikimiz için de. Aslında konuklu programlar istiyorduk. Ne karşı taraf ne biz kendimiz ayarlayabildik. Bir şekilde denk getiremedik. Ama bu sezon mesela onu yapmaya çalışacağız. Bunu konuşmuştuk. Onun dışında da yine böyle türkü programı olur. Temalı programlar yapmayı planlamıştık. Bunlardan söz etmiştik.
0: Duygu, bu da...
1: Bu da çok güzel bir arşiv ve hatıra olur bence programımız açısından.
0: Evet.
1: Arada da tabii ki keyifli, spontan programlar yapıyoruz. Geçen mesela bir arkadaşım sordu, içerik nasıl, ne anlatıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Genelde sana da soruluyordur hani ilk yıllarında, şimdi değil de. Hani program tam yapıyoruz, ne yapıyorsunuz, ne sunuyorsunuz? Yani şöyle dedim, yani her yayınımız aynı olmuyor ya. Sonuçta kayıt da yapıyoruz, canlı da yapıyoruz denk gelirsek. İşte gündemden bahsediyoruz, hazırlık yapıyoruz, haberler, işte Türkiye gündemi, İsviçre gündemi, genel hayatla ilgili değil mi? İçerik ve onun dışında da hani İsviçre'de ses etmiş veya kendi grubunu işte oluşturduğu oluşumu, sesini yaymak isteyenleri de yine programımıza davet edip güzel programlar hazırlıyoruz demeye çalıştım.
0: Dile kolay. 1983'ten beri devam
1: kalıksal
0: eden bir
1: içerik bir değil ama bir milli bir değeri var.
0: Biz sunucular nasıl hayatla birlikte nasıl değişiyorsak, gelişiyorsak, büyüyorsak bu programda
1: bence de öyle büyüdü.
0: Farklı dönemlerden geçti. Çok daha disiplinli çalıştığımız anlar oluyor hayatımızda değil mi?
1: Evet.
0: Kariyer. Biz de aynı o disiplinle çalışıp geçirdiğimiz program dönemleri oldu. Daha böyle işte en olacağız. En falan ona göre.
1: O da büyük oluyor. Evet.
0: Ama o dönem geçiyor.
1: Onda tatlı bir keyfi var.
0: Sonra
1: geçiyor.
0: Diyorsun ki arkadaş en de. Ya önce ben. Ben
1: evet,
0: keyif almam.
1: Evet,
0: sonra
1: kesinlikle.
0: Bakıyorsun.
1: O yansıyor çünkü dinleyiciye. Çok doğru dedin.
0: Bir bakıyorsun ben, program frekansı değişiyor. Rengi değişiyor. Ya programımız aslında biz insanlar hayatında ne yaşıyorsak bu programda
1: aynen öyle
0: onu yansıtıyor.
1: Ama ben eminim her partnerin, burada program yıllardır yapıyorsun ya, ayrı bir renk ve hava katmıştır programa. Yani bir değişik bir
0: tabii
1: oluşum
0: ki
1: olmuştur.
0: Tabii ki.
1: Mesela Ahmet'le yaptığım başkadır, Sezer abiyle yaptığım başkadır, benle yaptığım farklıdır.
0: Bu 15-16 sene olacak neredeyse. Şöyle bir istikrar var. Program hep devam etti. Ben
1: maşallah
0: başladığımdan beri.
1: Olsun.
0: Tabii önceden de aralıksız. Tabii ki Sezer abiler, Can abiler, Bilge abiler, işte bir sürü arkadaşlar, benden önceki arkadaşlar nasıl devam ettirdiyse biz de, ama istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Şimdi bu 15-16
1: bir bayrak ya. Evet.
0: 15-16 yıldır değişmeyen isim olarak ben varım. Onu şöyle bir pergel düşün. Duygu. O pergeli
1: merkez,
0: şöyle bir iğneyi
1: sen, evet,
0: batırdık.
1: Evet,
0: onu ben kabul edelim. Hı-hı. Serhat pergelin, hı-hı, iğnesi. Hı-hı. Şimdi pergelin hangi açıda daireyi çizeceğini, hı-hı, belirleyen
1: partnerler. Evet, evet, evet.
0: Anlatabiliyor
1: kesinlikle
0: muyum?
1: Kesinlikle.
0: Şimdi 1-2-3 partner olur. O pergelin açısı çok daha geniş olur. Bir partner olur, deli olur böyle hani işte o şunu yapan falan hani,
1: evet,
0: daha farklı olur. Sen ekibe işte katıldın. Tabii ki şimdi diğer ekip arkadaşlardan farkın, sen uzaktan dahil oluyorsun.
1: Hı hı.
0: O da yine farklı bir daire çizdiriyor bizim programımıza.
1: Evet.
0: Önceden biraz daha İsviçre odaklıyken şimdi
1: Türkiye, evet,
0: daha açtık sınırları, daha da açtık.
1: Güncel bilgiler verebiliyorum.
0: Tabii ki.
1: Evet.
0: Ve özellikle senin mesleğin gereği tabii sahip olduğun bilgi ve tecrübe o bambaşka bir renk katıyor.
1: Estağfurullah, evet evet. Hepimiz ayrı bir renk katıyoruz.
0: O yüzden
1: ya, ben de buna inanıyorum.
0: Aslında,
1: ve enerji de farklı oluyor.
0: Evet. Vereceğimiz cevap hani ne yapıyorsunuz? Ya biz aslında bir pergeliz ve durduğumuz
1: mesela
0: yer belli.
1: Mesela şunu da dedi, kim karar veriyor bu içeriye? Hani
0: Serhat veriyor deseydin.
1: Programda ben de dedim öyle dedim. Yani dedim hani.
0: Bizim kel karar veriyor.
1: Dedim 15 yıldır zaten bu programı yapıyor dedim. Hani arkadaşım ama dedim biz beraber de dedim içeriye karar veriyoruz. Zaten dedim o bu programın çatısı gibi hani. Hani artık yani ona bir yönetici demiyor Serhat şunu yap bunu yap. Değil
0: şimdi,
1: yani. Hani
0: şimdi işin aslı
1: şuna
0: tabii
1: içerikte
0: ki
1: dikkat et gibi bir şey. Onun zaten o bilinci var ve onu sürdürüyor ve ben ona hani katılıyorum.
0: Evet. Ya şöyle ben bunu hani kendimi övmek için söylemiyorum. Tamamen bu hani bir insanın profili, yetenekleri vardır ya şeye çok inanıyorum.
1: Bu konuda mütevazi olmana gerek yok arkadaşım. Ben seni biliyorum.
0: O anlamda söylemiyorum. Hı-hı. Yani benim şöyle bir güçlü yanım var. Milli çizgiye sadık olup diplomatik hareket edebiliyorum.
1: Kesinlikle bu sende var evet.
0: O yüzden bizim aslında o pergelin iğnesini batırdığımız yer çok belli. Net.
1: O sapmıyor bir yere evet. O merkez belli.
0: Biz siyaset konuştuğumuz zaman bizim Çerkez, Kürt, Laz, Tatar neyse artık bu vatandaşlarımızın dertlerini de dile getirebiliyoruz.
1: Hepimizin aynen.
0: Anlatabiliyor muyum?
1: Kesinlikle.
0: Yani ama bizim
1: merkezdeyiz. Vatanımız, milletimiz.
0: Biz iğneyi batırdığımız yer sancağımızın direğini batırdığımız yerin tam aynı yer.
1: Kesinlikle. Şimdi, güzel bir emanet yani taşıdığın yıllardır.
0: O iğneyi batırdıktan sonra hangi açıda daireyi çizdiğimiz o yine farklı bir konu.
1: Evet.
0: Orada da tabii ki ekip arkadaşlarımızı o ekibi oluştururken
1: belli seçimin var sonuçta kriterlerin var.
0: Ekibe
1: evet.
0: Dahil olan önce bir insan ilişkisi çok çok önemli. Yani bir kere o kimya uyuyor mu uymuyor mu? Hani biz birbirimizi tuttuk mu tutmadık mı? Ondan sonra tabii ki insan ölçüp tartıyor. Yani
1: aynen.
0: Bunu ben şahıs olarak nasıl derecelendiriyorsam tartıyorsam bunu sen de,
1: yapıyorsun. Evet, evet.
0: Kulağı çınlasın sevgili Ahmet de o şekilde. Sezer abim de öyle ustam. Yani bu her

0: ki ses rengimiz çok önemli.
1: Çok evet.
0: Fakat orada da hani ben kendim için bunun iyi olabilmesi için çok da çalıştığımı söyleyebilirim. Fakat yani Türkçeyi konuşurken temiz bir Türkçenin konuşulması gerektiğini düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Çünkü buradan bu Türkçe program konuda yaparak da sesleniyoruz.
0: Ben senden çok öğreniyorum.
1: Estağfurullah, ben de senden.
0: Yani bu konuda o anlamda biz sesimizi duyururken, Türk Özlemi'nin sesini duyururken güzel, kaliteli bir iş yaptığımızı düşünüyorum.
1: İşte seçim tercihlerin de bu noktada bence çok doğru senin. Yani bu kriterleri otomatik olarak kafanda belirleyip seçim yapıyorsun.
0: Evet, yani böyle Duygu. Yani
1: güzel
0: konudan
1: oldu. Konudan konuya geçtik ama biz buyuz işte. Bizim programımız vallahi böyle akıyor bazen. Bence dinleyicilerimiz de her nerede dinliyorlarsa şu an programı keyif aldıklarını umuyorum. Şu an aynı yolda ilerliyoruz. Bu saatlerde dert ortağıyız beraber. Sohbet ediyoruz. Çayını, kahvesini yudumlayan varsa şu an bu şarkıyı dinleyerek keyfine devam etsin.

0: konulu bir giriş yaptıktan sonra güzel birkaç şarkı da dinledik. Arıyor musun beni? Yılmaz Taner, Şahin Kurmaz.
1: Şahin Kurmaz güzel şarkılar kurmuşlar. Güzel şarkılar seçmişsin.
0: Evet. Başarılı ondan sonra yani. Vaktimiz Dar sevgilim Bengü Beker şu an dinlediğimiz eser. Evet, eskilerden yenilerden böyle ortaya karışık bir liste hazırladık. Program esnasında da eğer keyfimize göre tabii de çalabiliriz.
1: Kapan nereye biz oraya.
0: Aynen. Duygu, ben bu yaz aylarında çok uzun zamandır almayı istediğim bir kitabı aldım. İlk birkaç sayfayı okudum. Ve sevgili Profesör Doktor Sinan Canan'ın İFA.
1: Benim sana aldığım kitabı okudun mu hiç?
0: Hayır.
1: Aferin sana. Tembel öğrenci. Kaldın.
0: Duygu,
1: sıfır.
0: Bak.
1: Şu an aklıma geldi.
0: Şu evimizde hani inşaat oldu dedim ya. Hani
1: bırak
0: istedim.
1: Şimdi ondan
0: şimdi.
1: Önce.
0: Hayır. Ondan önce işte bütün kitaplarım, 200'e yakın kitabım varmış.
1: Maşallah bayağı kitabım varmış.
0: Ve okumadığım daha o kadar çok kitabım birikmiş ki. Şimdi bu inşaattan sonra...
1: Bence iyi oldu bu inşaat olması bak.
0: Duygu, bütün yani o bana ait olan o dolabı indirdim, tekrar düzenledim, yapay zekayı kullandım. Şöyle kitapları hepsini dizdim. Fotoğrafları çektim hani kitabın ismi hani gözüksün yazar falan.
1: Evet.
0: Ondan sonra onları yükledim. Dedim ki bana bunların kategori halinde
1: ayır
0: şeyini
1: ayır.
0: Ondan sonra işte edebiyatmış 20 artık
1: türüne göre,
0: işte türüne göre. Bana bir liste çıkar ve eksik olan kitaplar nedir? Onları da bana işte şey yap.
1: Çok iyi.
0: Mesela
1: bak, böyle ev düzenlerken hiç kullanmamıştım. Şu an bana yeni bir fikir verdin.
0: Dünya edebiyatında eksiklerin var dedi mesela. Bir de hani
1: bak
0: böyle...
1: Bak şimdi burada eksiğim var buradan.
0: Matematik, fizik konularında biraz daha finans ağırlıklı kitaplar.
1: Ama şimdi o düşün olarak bakıyor.
0: Tabii
1: senin
0: tabii.
1: Senin ihtiyacın olarak.
0: Ama geri kalan böyle hani her şeyin tamam diyor. Hani siyasi, yani, tarih bilmem
1: fizik,
0: ne.
1: Çünkü belki o kitaplara ihtiyacın yok. O hani eksik arıyor orada ama.
0: Güzel bir kütüphanen var dedi. Ondan sonra tabii son... dönemlerde benim yoğun hani vakit geçirdiğim içeriklerinde sıkça dinleyip izlediğim.
1: Evet, sen Sinan Canan'ı sıklıkla takip edip dinliyorsun biliyorum. Söyle, bahsetmiştin
0: bir,
1: daha önce.
0: Yani sevdiğim birisi.
1: Ben de konuşmalarını beğeniyorum bu arada. Yani dolu dolu ve gençlerin de anlayacağı dilde
0: evet,
1: konuşuyor.
0: Evet, kesinlikle.
1: Yani onun herkesime hitap ediyor.
0: Güzel bir kitabı var. Hatta o kitap üzerinde
1: duydum ben bu kitabı.
0: Podcastları falan da oldu. Dedim bunu almak istiyorum ve bu sene aldım.
1: İyi yapmışsın.
0: Nasip oldu. Ona başladım Duygu. Yani ilk şöyle bir 40-50 sayfayı okudum. Hı-hı. Yalnız okumaya başladığımda Ren Nehri'nde böyle kenarda biliyorsun burada şeyler oluyor. İşte nehrin kenarında böyle suya ahşap girebileceğin yerler var güvenli. Hı-hı. İşte akıntının çok fazla olmadığı bölgeler. Hatta oralar işte ücretli girişler var. O şekilde işte body dedikleri Almanca'da.
1: Evet, yani girilebilecek alanlar düzenlemişler.
0: Evet.
1: Sen bana buraları bir ara yolla, ben de hani oraya gittiğimde ailemle gitmeye çalışırım.
0: Evet, yani özellikle işte.
1: Belki bazılarını biliyoruz turist, ama bazılarını gözden kaçırmış olabiliriz.
0: Turist olarak gelip buralarda gezdiğin zaman kesinlikle hani şöyle bir bir gününü geçirebileceğin güzel alanlar. Sessiz, işte doğanın içinde. Velhasıl öyle bir gün işte suya girdim çıktım, hava çok sıcak. Ondan sonra dinlenirken dedim Sinan Hoca'yı açayım da şöyle başlayayım bakalım bu yolculuğa, beni nereye götürecek? Ön söz, kendisini anlatıyor, tanıtıyor önce, ondan sonra teşekkür sayfaları. Ve teşekkür ederken klasik bir başlangıç var. İşte falanca kişiye şundan şundan dolayı. Ondan sonra onun altında özel anekdotlar. İyi ki bana o zaman bunu söyledin. Veya duygularını, hissiyatını daha orada özel bir anekdotla eklemiş. Hı hı. Yani önce klasik işte falanca profesöre
1: olayla bağdaştırıp
0: beni işte şu kitabı yazarken desteklediği için teşekkür ederim. Ondan sonra orada kişisel ilişkisiyle alakalı orada bir not geçiyor. Bazı şeyleri anlıyorsun. Bazı şeyler orada atıfta bulunuyor. Ne olduysa artık o özel. Eşiyle çocuklarına geliyor. Duygu orada eşine teşekkür ediyor. Onun gibi deli birisini böyle sabırla.
1: Evet, eşini çok bahsettiğini konuşmalarında
0: duydum. Desteklediği için. Sonra çocuklarına teşekkür ediyor. Yanılmıyorsam 3 çocuğu var.
1: Onu bilmiyorum.
0: Teşekkür ediyor Duygu orada. Ondan sonra özel anekdotta diyor ki dileğimdir şudur. Dileğim şudur ki diyor. Çocuklarına hitap ediyor orada. Allah sizlere de sizin gibi evlatlar nasip etsin. Duygu ben orada bir de okurken fon müziği açmışım. Fon müziğiyle okuyorum. Böyle güzel bir ney, gitar tarzı bir fon müziği vardı.
1: Güzel bir ortam oluşturmuşsun kendine.
0: Ben orada şöyle film koptu. Boğazım düğümlendi. Film bir baktım.
1: Duygulanmışsındır sen.
0: Hıçkırarak böyle ağlayasım var. Yani ne oluyor diyorum kendime. Demek ki orada bir...
1: Çünkü hislerine tercüman oldu senin.
0: Duygu çocuklarına... Allah size de sizin gibi evlat nasip etsin. Çok büyük bir sorumluluk.
1: Evet. Bak. Bir de çocuğun bunu duyması da bence çok güzel.
0: Güzel.
1: Şey.
0: Bak şimdi güzel de.
1: Ben şu an ona empati kurdum.
0: Hepimiz bir görünen bir tarafımız var. Bir de hepimizin görünmeyen bir tarafı var. Şimdi o evlat gerçekten kendisine de katlanır, benim gibi evet, bir evladım mi? Olsun ister mi?
1: Evet. Belki istemez.
0: Şimdi babanın burada akıllıca duası.
1: Yani sen iyi ol ki işte.
0: Çünkü anne baba duası. Bu ağızdan çıktı. Yani kabul olmama ihtimali sıfır. Şimdi o evlat demez mi? Lan.
1: Ayağa denk alalım.
0: Oğlum nereye gidiyoruz? Dua çıktı.
1: Başımıza bela almayalım.
0: Ben hani iyi hoş güzel görünüyorum da. Benim bir de karanlık taraflarım var. Benim evladımın...
1: Ama herkesin var ya işte
0: Duygu
1: ya.
0: Var ama işte o
1: bu
0: duanın...
1: Bu da bir sorumluluk, bir yük yüklüyor aslında evlada.
0: Ve Sinan Hoca'nın bu duayı ederken eminim bunları düşünerek ettiğini düşünüyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Etmediyse Sinan Hocam bak yani. Ne şekilde düşünceler içerisinde senin bir sözünü yorumladım. Bana o çok şey ağır geldi. Çünkü ben kendime edilmiş gibi gördüm o duayı. Allah'ım dedim benim bu kadar eksiğim hatam varken.
1: Sen de aynı şey
0: kendin
1: için.
0: Evet.
1: Annem baban yine evet. Ama hepimiz düşünmeliyiz ki bunu, ama hiç kimse mükemmel değil. Peki bunu paylaştın mı evlatlarınla böyle?
0: Tabii. Yani bunu anlattım, paylaştım.
1: Onlar ne dediler?
0: Ya o an bunu birkaç sefer daha böyle belki o momentumu yakalayıp bunu bir daha dile getirmek gerekiyor.
1: Evet,
0: ya
1: doğru
0: ben buna
1: anda.
0: Başladım şöyle oldu falan, hani herkes benim olduğum o atmosferde frekansta
1: herkes senin kadar etkilenmeyebilir.
0: Evet. Ama işte o kadar zihnime kazıldı ki eğer o an geldiğinde ben bunu paylaşacağım.
1: Ama bence
0: tekrar.
1: Eşin de beğenmiştir bu cümleyi. Evet. Yani mesela ben hani biz beğendik mesela, eşime desem o da beğenir böyle bir şeyi.
0: O yüzden
1: güzel bir dua.
0: Böyle başlayan bir kitap.
1: Ayağına denk alsın gibi düşünür mesela.
0: Böyle başlayan bir kitap.
1: Sonra devamı geldi mi?
0: Tabii ondan sonra biraz insanlığın varoluşu, işte biz varlık olarak diğer canlılardan kendimizi nerede ayırt ediyoruz? İşte hayvanlar, bakteriler, böcekler.
1: Biz neredeyiz tam olarak?
0: Alemler. Biraz tabii ki kendisi...
1: Zaten evet.
0: Kendisi de hani alanıyla alakalı burada bilgiler paylaşıyor. Önce güzel bir temel oluşturuyor. Yani insanın fabrika ayarlarını anlayabilmek için... Önce ABC'yi...
1: Bütünsel bakacağın, evet. Zaten evet. Öyle diyor. İnsanın milyonlarca yıllık evrimsel biyolojik evet. Geçmişine uyumlu yaşaması gereken temel şartları ifade eder.
0: Bu yani, şekilde. Evet. Ondan sonra bakalım bu yolculuk nereye gidiyor.
1: Ruhsal bedensel sorunları çözmek için de 5 temel evrimsel ihtiyacı odaklanır. Bunlardan da bahsediyor mu mesela, bol hareket, işte beslenme, sosyal ilişkiler?
0: Tabii ileriki sayfalarda bunlardan bahsedecek.
1: Bunlar, yazıyor muydu?
0: Ama tabii ben daha oraya gelemedim. Şu an
1: yani yaşam
0: maymunlar...
1: aslında nasıl yaşaman gerektiğiyle ilgili kilit bilgiler veriyor gibi geldi bana.
0: Evet evet, yani biraz daha bilinçli hareket edebilmemiz için bazı böyle temel bilgiler, aynı işte bu duanın içerisinde olduğu gibi.
1: Ben son zamanlarda onu çok duyuyorum Serhat ve çok önemine de inanıyorum. Hareket etmenin insana iyi geldiği. Yani bir şekilde bir hareket yani
0: ayet,
1: bunun.
0: Ayet var. Bir işi bitirdiğinde diğer işe başla. Koyul.
1: Durma,
0: yani ya
1: evet.
0: bir break ya. Bir dur, sal beni falan. Yok.
1: Çünkü
0: arkadaş,
1: depresyona
0: yani
1: giren veya duran insanlar o bataklığın içinden çıkamıyor ya. Yani belki kafamıza
0: çok
1: bir şey
0: güzel
1: taktığımızda.
0: Bir metafor. Bataklıkta böyle kaldığın
1: evet.
0: zaman çıkamazsın.
1: Evet.
0: Yani
1: çabalaman lazım.
0: Hareket etmen, bacağını böyle evet. hızlı hızlı hareket ettireceksin ki çıkabilesin. Bataklıktan çıkmanın yolu bu.
1: Evet, ben de kafama bir şey taktığımda mesela, bir hareket, bir şey yaptığımda, bir yürüyüş, bir şey yani. Gerçekten o an kafam dağılıyor. O moddan çıkabiliyorum. Çok daha iyi geliyor.
0: Bazen unutuyoruz Duygu işte, ama böyle işte bu şekilde değinerek konulara kendimize birbirimize hatırlatmamız gerekiyor.
1: İşte dediklerini bazen mesela dinliyorum hocamızın. Sonra bazısı tabii ki hayat, işte uygulamaya koyuyorsun, bazısını koymuyorsun. Bence birçoğumuz da böyle.
0: Evet.
1: Bir şarkı molası mı vereceğiz?
0: Verelim mi? Saat 21.51 şu an canlı.
1: Veya evet.
0: Dinleyenler için.
1: Ya iki şarkı dinleyebiliriz ya da sohbetimizden sonra bir şarkı. İlk yarı bitmek üzere. Zaman su gibi geçiyor.
0: Şöyle bakıyorum da ne yapsak? Şöyle yapalım. Bir Elif Buse Doğan'ın Doğan'ın
1: çok güzel şarkıları
0: sesinden,
1: yorumluyor. Ben beğeniyorum.
0: Bir şey dinleyelim.
1: Tamam.
0: Ondan sonra karalım. Sonra Sibel Can olabilir. Ne dersin?
1: Canımız nasıl isterse bakarız bu şarkıdan sonraki
0: evet.
1: ruh halimize. Dinleyicilerimize de uyumlu gitsin inşallah.
0: Hadi bakalım.

0: Evet, humma ye. Ne kadar önemli. Bunu özellikle böyle fon müziği olarak almak istedim.
1: Bir nostalji yapmadık değil Serhat.
0: Duygu,
1: ya,
0: ne demek istiyor? Humma ye sözleri bize neler anlatmak istiyor?
1: Humma ye. Neresinden girsem, neresinden yakalasam?
0: Sana nasıl bir mesaj veriyor? Humma ye ne diyorsun?
1: İşte yerinde birini humma ye. Hani böyle hadi demek, bir dürtmek. hadi. Bilemedim, doğru mu translate yaptım, yanlış
0: vallahi
1: mı yaptım?
0: Bilemiyorum.
1: Sen ne düşünüyorsun?
0: Humma ye. Yani artık evet, aslında hadi hareket et, bu olabilir.
1: Kalk
0: gidelim, yürüyelim.
1: Evet. Hadi kalk, hani ayaklan gibi bir şey. Az önce de spor, hareket, bereket işte bir şeylerden bahsettik.
0: Yani paşa gönlümün giriş sesleri.
1: Ne günler gördük seninle.
0: Ya evet, bak şimdi şöyle fon müziği yapalım.
1: Şiir gibi mi okuyayım?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Bir dakika. Şimdi hemen şuradan güzel bir...
1: Bence güzel seçimler olmuş şarkı listesi. Yani eline sağlık, gayet keyifli. Hem 90'lara gidiyoruz, hem güncel şarkılara geldik yayın başında ilk yarı. Bu ikinci yarı da gerçekten benim İstanbul'dan sıklıkla katıldığım yayın daha da keyifli oldu.
0: Bak şimdi, şöyle arkadan bir Cafer Nazlıbaş.
1: Tamam. Hadi bakalım. Başlayayım mı?
0: Bir hisset bakalım. Şöyle bak.
1: Humma'yı mı hissedeyim?
0: Kavak kemanenin seslerini bir şöyle bir dinle
1: çok
0: bakalım.
1: Çok güzel bir de.
0: Bunun üzerine bir oku.
1: Şarkıyı şu an tamamen değiştiriyoruz. Hazır mısın?
0: Hazır. Hadi bakalım.
1: Ver duyguyu. Ne günler gördük seninle. Biraz dert, biraz keder. Yalancı sevdaları. Yaşadık birer birer. Hey benim paşa gönlüm. Benim paşa gönlüm. Sen yılları çürüttün mü? Bunca zaman sonunda kendini büyüttün mü? Ne dostlar tükettin sen, paşa gönlüm. Kaldın ondan sonra. Nerede hata yaptık diye sorma. Ah ne aşklar bitirdin sen. Ağladın ondan sonra. Nerede hata yaptık diye sorma. Devam edemiyorum bundan sonrasına. Aman ha, adımına dikkat. Kayar düşersin yolda, buraya çok uymadı. Sence devam edeyim mi? Ama şarkı bu yani. Gönlüyle kalbiyle bir hesaplaşma, bir muhakeme var burada değil mi Serhat?
0: Vallahi.
1: Ve çok güzel tadında yani. Bence
0: bir de
1: şu an ben de onu düşündüm.
0: Bir de ben bir devam edeyim.
1: Şimdi sen lütfen.
0: Hadi bakalım.
1: O güzel sesinle
0: seslendirme. Pardon, kestim mikrofon.
1: Estağfurullah. O güzel sesinle seslendirme.
0: Hadi bakalım. Günler gördük seninle. Biraz dert, biraz keder. Yalancı sevdaları yaşadık birer birer. Hey benim paşa gönlüm. Yılları, günleri, ayları, zamanı nasıl da çürüttük biz. Bunca zaman sonunda kendini büyüttün mü? Ne dostlar tükettin sen? Kaldın ondan sonra. Nerede hata yaptık diye sorma. Hey paşa gönlüm, ne aşklar bitirdin sen. Sadece aşkları değil, sen beni de bitirdin sen.
1: Bravo Serhat.
0: Alkış.
1: Lütfen, hak ettin yani.
0: Evet.
1: Şarkıyla müthiş uydu ya. Yani çok
0: yalnız...
1: iyi yaptım. Ben tokatlandım şu an ya. Ben ne yaptım, sen ne yaptın?
0: Bir
1: yani?
0: Çifte telli eserini seçip oradaki sözleri de aslında böyle okusak.
1: Ha evet, ruhu halini istedim.
2: Ya ama işte görüyorsun bak aslında bizim
1: ne
2: şarkılarımızın
1: güzel yani çok güzel satırlar ya.
2: şarkıyı ilk defa anladığımı söylesem.
1: Ben de öyle hiç bu şarkıya böyle bakmamıştım. Hani çünkü hareketli ya böyle. Bu kadar derin
2: Vallahi.
1: düşünmemiştik. Şu an müziğin etkisiyle senin oluşturduğun atmosferle çok derinlere gittik ya.
2: Vallahi.
1: İşte ne kadar önemli oluşturulan atmosfer, ambiyans.
2: Bir de gelişi güzel yapmamak lazım duyguyu.
1: Sen özenlisin
2: Bak
1: zaten,
2: o
1: evet.
2: sen ben genel olarak bu akşam dışa doğru bizi dinleyen tüm
1: Aa,
2: gönül
1: orası
2: dostlarımıza
1: öyle.
2: bir mesaj olsun.
1: Hiçbir zaman,
2: Ya
1: evet.
2: gelişi güzel olmamalı.
1: Aynen.
2: Ne kavgası, ne tartışması, ne sevgi, ne aşk,
1: Dibine kadar.
2: ne hasret, ne özlem
1: Evet.
2: gelişi güzel olmaması gerekiyor. Çünkü o
1: Katılıyorum.
2: duygulara yarım yamalak yaklaştığında ya yazık oluyor. Bir anlamı
1: Ya tadı
2: olmuyor
1: çıkıyor.
2: gerçekten.
1: Yani yaşadığın hisse sevgide de dibine kadar, kavga, tartışmada da dibine kadar
2: Evet.
1: ben çok severim yani. Belki biraz yıpratıyor ama en azından bir frekans, bir enerji oluyor.
2: Kesinlikle.
1: Buradayız yani.
2: Evet, evet ya
1: Hani
2: bu
1: buradayız yani.
2: önemli. Ya düşünsene. Ya hiçbir
1: Karşı tarafı
2: yerde
1: da bir
2: sen
1: silkeliyorsun.
2: bir derinlik katmadığın zaman, bir farklı bir boyut
1: Yüzeysel oluyorsun.
2: eklemediğin zaman yani çok yüzeysel olmuyor mu?
1: Ve bence o dibine kadar hani bir şeyleri yaşamak da karşı tarafı da bir dürtüyor, bir kalkındırıyor. Bir şeyler oluyor yani.
2: Ya umarım öyledir. Olmadığı zaman zaten sıkıntı oluyor.
1: Şimdi yeni bir şarkı mı geliyor?
2: Sıkıntı oluyor. Yeni bir şarkı geliyor Duygu. O da
1: Allah Allah.
2: bak uzun zamandır
1: Nostalji yaptık
2: paylaşmadığımız
1: ya.
2: bir eser.
1: Nevin şarkılarını ben çok beğenirdim Serhat bu arada. Neydi, bir şarkısı daha vardı ya.
2: Değil mi?
1: Hani birisi daha çok sever ya. Bizimkisi o misal.
2: Bak bunu dinleyelim. Benim
1: Bunu da
2: benmişim.
1: hatırlıyorum.
2: Ama o senin söylediğin
1: Ay o
2: şarkıyı
1: da
2: da
1: çok güzel ya.
2: arayalım.
1: Böyle yüksek sesle şurada dinleyelim, dinletelim
2: Bu
1: dinleyenimiz.
2: şarkıdan sonra da o bir nevi eseri
1: Tamam.
2: daha
1: Bak çıktı
2: paylaşalım.
1: zaten Sükutu Hayal.
2: Heh, tamam. Bundan sonra Sükutu Hayal
1: Teşekkür
2: Nev'den.
1: ederim.
2: Bu şekilde. Hadi bakalım benmişim. Sonra Sükutu Hayal Nev'den.

0: yayınımızı açtık, yeni sezonumuzu açtık. Biz buradayız. Evet. Programımızı ben çok özlemişim Serhat, gerçekten beraber böyle programımızla seslenmeyi dinleyicilerimize, utancakta devam etmeyi.
1: Şarkı arasında da biz hani şey, öbür taraftan da işte görüntülü bağlıyız. Hani siz şarkıları dinlerken biz görüntülü WhatsApp üzerinden de hani konuşuyoruz şarkı aralarında.
0: Evet.
1: Orada da bizim aslında sohbetler de çok güzel.
0: İyi ki böyle imkanlar var, evet. Bugünümüzde iyi oluyor ama
1: inşallah yine gerçekten böyle bir arada stüdyoya girip hem böyle şey, programın öncesi veya sonrası şöyle keyifli bir kahve sohbetinde de bir an önce buluşuruz, fakat işte bazen böyle. Ama yine de düşünsene Duygu, yani şu teknoloji imkanlara bak yani.
0: Aynen.
1: Dünyanın mesela bir ucundan diğer ucuna işte bir arada bir yayına giriş yapıyorsun. İşte birlikte programı sunuyorsun.
0: Ya sevdiklerinle görüntülü konuşuyorsun. Bu da çok güzel bir şey. Eskiden annem mesela, hatırlıyorum, Avusturya'daki işte akrabalarıyla vesaire, jeton telefonları bilirsin. Ona işte şey, bilet alıyordu böyle, kartı alıyordu. İniyorduk merkeze. Merkezde oturmuyorduk. Annem İşte kardeşleriyle, anasıyla, babasıyla konuşabiliyordu. Yani o kadar önemli ve güzel günlerdi ki, ben annemin o heyecanını hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Yani her şey daha kıymetliydi. O telefon kulübeleri şu an harap içinde belli yerlerde tabii ki. Bazıları çoğu kaldırıldı zaten.
1: Tabii 90'larda ama özellikle o telefon kuyrukları, 80'lerde hani belli yerlerde bakkalda telefon vardı. İşte köyün bakkalında.
0: Evet.
1: O merkezdeki o telefonu arıyorsun. Ondan sonra işte çağırıyorsun Fatma teyzeyi, artık kimse. Ondan sonra
0: geçen çok güzel bir içeriğe denk geldim. Duygulandım. Sana da paylaşmış olabilirim. Böyle sevdiğim arkadaşlarıma yolladım. 90'lar hatırlıyor musun?
1: Evet, zaten onu hatırlayarak söyledim bunu.
0: Ben daha pası atmadan ama arkadaşım gol attı.
1: Duygu, o videodaki tertemiz Türkçe'ye dikkat ettin mi?
0: Evet. Müthiş.
1: Yani, bu eğer bulabilirsen
0: açtım, 90'larda Türkiye'de normal olan şu. İşte VCD, DVD kiralamak.
1: Şu bunların diyorsun, kameraya biraz ben daha yakın tut da göreyim.
0: Görmüyor arkadaşım, yaş tabii. Gözlükler nerede Serhat Efendi?
1: Ha, tamam, şimdi gör. Ya, telefondan şeye, kameradan tabii ki tam i̇şte, şey yapamam. Ha, evet.
0: WhatsApp'tan sana yolladım. Şeyden de, Instagram'dan yolladım.

0: O zigon sehpa mı?
1: Zigon sehpa değil sadece. Şunların
0: Ha,
1: hepsine.
0: yo.
1: Annem yaptı verdi.
0: Hani şöyle zigon
1: O
0: sehpanın
1: da.
0: üstüne
1: Evet yo,
0: dantel
1: aynen.
0: olur.
1: Yatak örtüsü ya. Yatak örtüsü.
0: Ya
1: Kocaman.
0: zigon sehpamız mı yoktu da yeni evliyiz. Ya o da mesela şey ya ben sevmiyorum diyordu. Ama annem tabii şey yeni gelin mecbur koyacaksın diye
1: Ama
0: böyle bir
1: zigon sehpa da güzel duruyor bu arada.
0: ya tamam da
1: Ben
0: işte
1: severim mesela.
0: daha o zaman genç daha biraz modern şeylere heves ediyorsun.
1: O
0: Yani
1: da
0: bu
1: hani
0: bize
1: gözüksün istiyor emeği.
0: tabii eski zamanlarda birçok tartışmaya yol açmıştı. Ben çok arada kalmışlığım vardır yani.
1: Ama haklı yani, o da şimdi istemiyor evinde, kullanmak zorunda değil.
0: Ama gel de bunu
1: Anlat.
0: eskilere
1: Arada
0: anlat.
1: evet, anlarım.
0: Aa, şey bir de ne vardı? Döşek, yorgan, işte misafir
1: Misafirlere
0: geldiği
1: işte
0: zaman.
1: aynen şu yer yatağını
0: Bir
1: açmak
0: de
1: döşeği.
0: şey nasıldı Duygu? O eski yorganların ağırlığı.
1: Yün hepsi bir kere.
0: Böyle üstüne
1: Yıkardı mesela bizimkiler yengemle.
0: aldığın zaman böyle bir
1: Ağırlık.
0: benim üstüme bir herif yatmış
1: Ama
0: gibi.
1: işte kimisi
0: Ama
1: kendini
0: nasıl?
1: öyle rahat hissediyor, biliyor musun?
0: Ama
1: Şu an
0: nasıl
1: o
0: rahat
1: yorganlar
0: uyuyor?
1: çok pahalı paralara
0: Evet,
1: satılıyor.
0: nasıl rahat uyuluyordu? Hele
1: Komşumuzun
0: bir de soğuksa
1: mis gibi.
0: oraya
1: En iyi
0: oh
1: yün
0: mis gibi.
1: ısıtır ve sağlıklı bu arada.
0: Evet.
1: Yani ne varsa eskilerde var. Yün işte, yatak, yorgan, döşek. Kumandayı poşetle kullanmak. Bunu da yaptık,
0: Evet, bak
1: hatırlıyorum.
0: bu çok
1: Bak
0: çok
1: şimdi
0: önemli bir görevdi.
1: sen İsviçre'de büyümüş bir çocuksun. Ben Türkiye'de, değil mi?
0: Evet.
1: Ve Türkiye'de hani büyüdüğüm için senden hani diyorum ki biraz belki farklı şeyler yaşamışızdır, ama baktığında sen de aynı
0: Sen
1: şeyleri
0: bak
1: yaşamışsın.
0: şimdi yaşadıklarımı sana anlatayım. Kumandanın böyle şey
1: Poşete sarı bir
0: poşetli
1: alimi neydi? Stretch film mesela, değil mi?
0: evet veyahut da böyle bu çok önemli bir görevdi.
1: Bak
0: Bu çok
1: aslında benzer
0: bu
1: ortamlarda
0: çok önemli
1: büyümüşüz.
0: bir görevdi. Babam bu görevi oğluna bana yani büyük
1: Büyük olma
0: oğluna
1: sana emanet etti.
0: bunu öğretiyordu. Yani o
1: Nasıl
0: şey
1: yapılır? Kaplanır.
0: işte poşeti falan bunu gerdireceksin. Jilitin bantlama. Fakat bunu yapmadan önce kürdanla kumandanın böyle etrafında temizleme işlemi.
1: Titiz,
0: Tertemiz.
1: dikkatliymiş.
0: Ondan sonra onlar böyle poşetlenirdi. Tertemiz.
1: Benim babam öyle değil.
0: Bu çok ciddi bir görevdi. Ve o ciddiyetle gösterildi bana.
1: Ha, sen de ondan bu kadar özenli, titiz şey çalış. Anlıyoruz şu an seni.
0: İstersen
1: Çocukluğa
0: yapma.
1: indik arkadaşlar.
0: Ya bir de şey şöyle baba tarafı Sivas Gürünlü. O bölgede Çerkezlerin de yoğun olduğu bir bölge. Bir de bizim işte halalar gelin gitmiş falan böyle bizim baba tarafında
1: Öyle bir
0: Çerkezce
1: mozaik de
0: konuşan
1: büyümüşler.
0: sayı çok. Ben
1: Aa.
0: küçüklüğümde böyle Çerkezce kulak aşinalığım vardı. Tabii yıllar sonra ben unuttum yani hiç.
1: Çok normal. Ne kadar maruz kalırsan
0: Ama
1: İsviçre'de.
0: öyle bir şeyimiz var. Şimdi orada da tabii ki böyle o hiyerarşik yapı aile içerisinde işte erkek olduğu zaman, babalar olduğu zaman büyükler
1: Sana
0: orada.
1: emanet edilmiş bir görev gibi.
0: Yani orada kalkıp ayak ayak üstüne uzatıp oturacaksın falan hayatta.
1: Büyüklerimizin yanında biz de yapardık. Evet
0: Kesinlikle bu
1: evet.
0: çok böyle acayip disiplin vardı. Bu bütün böyle birçok başka şeye de yansımıştı. Onlardan bir tanesi de işte kumandayı
1: Diğeri de
0: folyelamak.
1: duvara takvim asmak. Bunu da
0: Aa,
1: yaptık.
0: hala bak ne kadar dijital ortamda olsak da ben de mesela Diyanet'in takvimini her sene alırım.
1: Aa, evet siz de görmüştük.
0: Asarım. O takvim yaprakları birikir. 3 ay, 4 ay. Ondan sonra topluca koparırım ama o her sene alıp
1: Bir de
0: koyduğum bir
1: yanında
0: şey.
1: notlar yazar.
0: Evet, ondan
1: O
0: sonra
1: gün
0: işte
1: özel.
0: biraz tabii yılların
1: Eskiden sınıflarımızda da vardı bu okulda.
0: yıllar geçtikçe tabii Diyanet'in şeyleri biraz içerikleri değişti. Yani bu normal ama önceden hani işte şiir, özlü söz, bilmem ne falan bunlar da oluyordu. Ben çok faydalanıyordum bunlardan.
1: Telefon numaraları için fihrist tutmak. Ben yazı yazmayı, not almayı severdim.
0: Ben de.
1: Bizim evimizde bir lacivert, böyle bir ajanda vardı. Babamın işte numaraları, arkadaşların, annemin vesaire hepsi yazardı.
0: El yazım güzel olduğu için de
1: Senin el
0: Duygu,
1: yazın çok güzel.
0: babam da annem de bana
1: Yine o
0: yazdırdı.
1: görev de sana da git. Her görev
0: Gel bakayım
1: sende
0: buraya.
1: ya. İşte iş yapana
0: Ama
1: verilir.
0: şöyle kardeşim de benden yaşça çokça küçük. O yüzden tabii o küçükken ona çok fazla ben diyordum işte.
1: Küçükler biraz daha şanslı olur konuda. Evet. Büyükleri daha çok görebilir. Bizim evde de öyle.
0: O da büyüdü.

0: Dün de yapmıştı tabii ki.
1: Başka tek kanalda bütün ailece aynı yapımı izlemek. Mesela bu ne kadar güzel bir şey. Parlament gecesi.
0: Aa,
1: Hatırlıyor
0: o
1: musun
0: giriş
1: Paza? Evet.
0: şarkısı değil mi?
1: Yani bu film akşamları çok kıymetliydi. Bu kadar
0: Evet.
1: dijital medya, filmler, platformdaki içerikler bize hepimizin ulaşacağı bir şekilde değildi. Dolayısıyla o bizim için bir ödüldü.
0: Duygu, şu an her şeyimiz var. Fakat ben hani bazen böyle uzun uzun neyi izleyeceğimi arıyorum. En sonunda
1: Bizim
0: canım
1: de
0: sıkılıyor.
1: aramakla geçiyor.
0: Hiçbir şey izlemeden
1: Oturuyoruz
0: kapatıyorum.
1: akşam, bazen buluyoruz, bazen de bulamayıp yarım saat arıyoruz, sonra uykumuz geliyor veya
0: Evet.
1: diyoruz ki ya hadi gidelim yatalım bir şey. Hani bulamıyoruz, karar veremiyoruz. Sonra
0: Aynen.
1: yorgunluktan uyku geliyor ama bu çok güzel bir şey ya. Tek kanalda bütün ailece aynı yapımı izlemek. Şu an mesela annemler de işte beraber yaşarken hepimiz aynı şeyi izleyemiyoruz her zaman. Zevkler farklı.
0: Evet.
1: Babamın tercih ettiği farklı, annemin, kız kardeşimin, benim. Değişiyor. O
0: Evet.
1: yüzden zor olabiliyor ama mecburiyet işte. Şu sosyal medya olmadı da aslında insanlar bir aradaydı.
0: Evet, ama işte bir araya da getiren bir
1: Sonra
0: platform,
1: devam
0: bir
1: edelim buna. Çok güzel bir konuya girdik bence.
0: Duygu, o zaman şöyle bir eser seçtim
1: Aa,
0: bizim
1: çok güzel
0: için,
1: yeni bir şarkı bu. Eline
0: dinleyenlerimiz için.
1: sağlık.
0: Yonca Lodi ve Murat Güneş seslendiriyor, İncir Ağacı. Ya, sözleri çok güzel. Bu yaz döneminde ben bunu keşfettim.
1: Ben de.
0: Çok hoşuma gitti. Ve paylaşmak istiyorum, kabul
1: Lütfen.
0: edersen. Şöyle
1: Keyifle. Dinleyicilerimiz
0: basarım
1: duysun.
0: ve dinleyelim. Hadi bakalım.

0: Nalan'ın bu eski albümünden bütün şarkılarını beğeniyorum. Bu da Latino versiyonuydu Duygu.
1: Evet,
0: Adresi
1: değişik de
0: biliyorsun.
1: versiyon olarak.
0: Gerçekten çok güzel eserler yapmış, bestelemiş, paylaşmış ve lakabı neydi Nalan'ın? Onun bir lakabı vardı.
1: Nalan mıydı ya? Neydi hakikaten? Kafil
0: Hop
1: havlandı.
0: dedik.
1: Hop dedik Nalan.
0: Yok.
1: Yok yok.
0: Dur bakalım şuradan bulabilecek miyim? Nalan laka
1: Nalan'cığım, lakabın
0: neydi?
1: o dedi Nalan. Oh
0: Akrep
1: aman Nalan.
0: Of
1: Of aman
0: aman
1: Nalan.
0: Nalan.
1: Ama bu Nalan mı o
0: Tabii
1: Nalan?
0: tabii of aman Nalan. Bu şu an dinlediğimiz Akrep Nalan'da şey
1: Diğeri.
0: diğeri evet.
1: Tamam. Nalan'ın şarkıları güzeldi ya.
0: Evet.
1: Bir eski bir yeni çalıyoruz. Güzel böyle bir değişik renkli bir yayın oldu.
0: Evet
1: Bir
0: hızlı,
1: güncel, bir
0: slow
1: eski. Her
0: işte o
1: nabza göre
0: şekilde
1: şerbet veriyoruz.
0: bugün biriktirdiğimiz bütün duyguları buradan paylaşıyoruz. Hem sohbetlerimizde hem eskilerden hem güncel böyle.
1: Aynen. Umarım herkes güzel bir yaz geçirmiştir. Dinlenmiştir. Sevdikleriyle keyifli vakit geçirmiştir. Ve her ne işle meşgulse, her ne yapıyorsa keyifli bir şekilde Ağustos ayını geçiriyordur. Bitirmek üzereyiz çünkü Ağustos ayını. Sonrasında da artık Eylül, Ekim, Kasım,
0: Evet.
1: sonbahar. Ama yaz ayları bu şekilde keyifli geçiyor. Ağustos'un ortalarındayız. Bakalım bizi neler bekliyor? Umarım hepimiz için keyifli günler bekliyordur, güzel günler bekliyordur. Sevdiklerimizi aramayı, onlarla konuşmayı, ihmal etmeyi unutmayalım, özellikle büyüklerimizi. Çünkü az önce de sohbet ettiğimiz gibi onlarla ne kadar zaman geçirsek, beraber olsak o kadar bizim için ve onlar için anlamlı. Çünkü onların buna çok ihtiyacı var. Özellikle mesela sen de daha önce bahsetmiştin, İsviçre'de hani çok fazla yaşlı nüfus var ve bu insanların hani bir kısmı yalnız ve hem fiziksel hem de duygusal anlamda desteğe, bakıma ihtiyaçları var. Bizim imkanımız varsa sevdiklerimize bu vakti, bu emeği ayıracak, bunu değerlendirelim ya. Mesela bir arkadaşım da İsviçre'de, geçen hafta telefonda konuştuk. O da böyle hani iş falan düşünüyor, bir şeyler yapmayı. Bu sektörde daha açık olduğu için dedi ki bunu bir denemek istiyorum dedi. Ya ben de senden duyduğum için gerçekten mantıklı geldi. Ne deniyordu buna meslek ismi olarak unuttum ben. Sen daha hakimsin.
0: Şöyle mikrofonu
1: Meslek
0: açayım.
1: olarak yaşlı
0: Evet.
1: bakım hizmetinde.
0: Ya huzur evinde sağlık sektöründe hasta bakıcı veya
1: Evet.
0: yani Almanca terimini mi Fachfrau veya Fachmann Gesundheit oluyor. Altersheim'da yani huzur evlerinde veya işte bakım evlerinde. Orada tabii senin dediğin gibi yaşlı oranı çok fazla olduğu için orada çalışanların da az olmasından dolayı
1: İhtiyaç var
0: ihtiyaç var.
1: demek
0: Büyük
1: ki.
0: pozisyon açığı var.
1: Peki buradaki mesela bu Altersheim Türkiye'deki huzur evi mantığıyla çok benziyor mu Serhat? Hani Türkiye'deki huzur evlerini hani az çok biliyorum ben ama buradakiler hani İsviçre'dekiler daha doğrusu ben çok hakim olmadığım için.
0: Ben de tabii Türkiye'dekine hakim olmadığım için pek bir şey diyemeyeceğim ama burada şöyle
1: Yani insanlar bir yakınları aylık ücret ödüyor veya yıllık.
0: ya
1: Orada da bakımı
0: yakınları ya
1: sağlanıyor.
0: kendileri artık
1: Evet, kendileri veya
0: hayatları
1: evet.
0: boyunca biriktirdikleri
1: Tabii.
0: para direkt yani şöyle oraya tak kaynak yapılıyor ve oradan artık giderler ödeniyor. Ve şöyle bakım seviyesi tespit ediliyor. Tabii ki bakım seviyesine göre ücret artıyor veya azalıyor. Bir
1: Ama
0: öyle
1: otel
0: var.
1: gibi mesela daha önce İsviçre'de gördüğümde böyle çok temiz, nezih görmüştüm ben.
0: Tabii yani bakım hizmeti yoğun olan huzur evleri var. Bir de kızımın staj yaptığı meslek lisesinde okuduğu ve staj yaptığı huzurevi mesela, orada bir kısmı klasik huzurevi, diğer kısmı da daireler var. Oradaki yaşlılar normal hayatlarını o dairelerde kiracı olarak devam ettiriyorlar. Ama huzur evinin sunmuş oldukları hizmetlerden de faydalanabiliyorlar. Ama yani bütün işte çamaşırını vesaire onları kendisi yıkayabiliyor. Ama mesela bu akşam ben kendim yemek yapmak istemiyorum. Aşağıda restoranda yemek istiyorum dediğinde gidip orada o hizmetten faydalanıp sonra fatura sana gönderiliyor.
1: İşte, otel gibi biraz hani.
0: Biraz evet, yani otelde bir oda kiralayıp var olan o
1: lokali kullanıyor
0: hizmetlerden.
1: Gibi. Türkiye'de lokal mantı.
0: Evet. Yani böyle farklı formatlar
1: güzel
0: var.
1: Güzel bir şey böyle bir opsiyon olması.
0: Devletin huzur evleri var, kantonun.
1: Ha, bir özel var, bir de devletin
0: tabii
1: var.
0: Tabii. Özel olanlar tabii mesela Zürich Gölü'nün göl kenarında çok böyle absürt
1: manzaralı
0: farklı
1: şey,
0: yerler
1: Türkiye'de
0: var.
1: Türkiye'de boğaz manzarası
0: evet,
1: gibi.
0: Evet evet, gerçekten yani inanılmaz, ama orada yani gerçekten
1: İmkan meselesi tabii.
0: Çok zengin insanlar ama o da acı yani.
1: Yalnızlar neticede
0: ya,
1: Serhat
0: acı,
1: ya.
0: Acı kelimesi doğru mu? Şöyle hani bu, çünkü buradaki kültüre göre gayet normal.
1: Biz farklı evet yorumlayabiliriz.
0: Şimdi kızım doğru. Mesela Nida anlatıyor. Aslında baba diyor o kadar güzel ki yani diyor orada her şeylerine bakılıyor. Bakım yapıyoruz yani.
1: O orada mı çalışıyor?
0: Evet.
1: Zürich'te.
0: Yok yok, bu burada Schaffhausen'de. Tamam. Ama burada özel bir yerde yani privat
1: yani
0: özel.
1: Bakım hizmeti gayet kaliteli, iyi
0: çok kaliteli.
1: Bakılıyor diyor baba.
0: Yani o mesela diyor yani çok güzel. Bu ileride ben isterim mesela böyle bir yerde kalmak. Şimdi onun o hani klasik Türk mantığında hani yaşlıların bir huzur evine soktuk. Tık
1: attık. Evet, Türkiye'de böyle bir
0: böyle böyle bir şey var. Yani huzur evi eşittir kötü. Kötü
1: aynen,
0: evlat.
1: Evlatları bakılmamış. Evet, evet. Bakmamış.
0: Ama işte o,
1: bu ayrım,
0: o şekilde
1: evet.
0: Değil. Yani
1: burada bir konfor, bir tercih.
0: Burada yani. Ve şöyle, ama tabii ki burada da İsviçre'de de olumsuz örnekleri olmuyor mu? Kesinlikle oluyor. Bundan bir 5-6 yıl önce büyük bir skandal patlamıştı. Hatta Kanton Schaffhausen'de bulunan bir huzur evi, yine özel, kalan sakinlerine kötü davrandığı, işte işkence demesem de ama ona yakın davranışlarda bulundu. Patlak verdi. Çok.
1: Aa, bunu bilmiyordum.
0: Evet evet. Yani 2021 yılında oldu yanılmıyorsam.
1: Ama orası bayağı bir uğraşılmıştır onlarla.
0: Buradaki Schaffhausen Kantonu'nun Sağlık Bakanı falan ciddi anlamda sıkıntı yaşadı. Yani böyle. Burada da oluyor. Ya insanın olduğu
1: ama
0: her
1: işte
0: yerde
1: tek tük, çünkü mevcut
0: oluyor.
1: Da az. Evet.
0: Evet,
1: insanın olduğu her yerde olur muhakkak. Herkese Allah huzurlu güzel bir yaşlılık nasip etsin.
0: Evet.
1: Yaşlığı nasıl geçireceğimiz de önemli. Bakalım neler bekliyor bizi? Nerelerde yaşlanacağız, yaş alacağız?
0: Vallahi bilemiyorum ama bizi şöyle bir şey bekliyor. Şu an artık programımızın sonuna
1: son
0: geldik.
1: Son dakikaları bekliyor.
0: Sonuna geldik. Son 5 dakikamız kapanış şarkısında. İznin olursa MFÖ ile başladık. MFÖ ile bitirelim.
1: Çok uygun
0: diyorum.
1: Bence. Güzel de bir şarkı seçtim.
0: Sarı Laleler olabilir. Eğer sen de tamam dersen.
1: Tamamdır
0: dışında
1: arkadaşım.
0: Başka bir sürü güzel eser var. Onlardan da çalabiliriz eğer.
1: Bence kapanışı yapalım biz şarkımızla da, değil mi? Programımız
0: evet.
1: Son bulsun.
0: Artık zaten sonuna
1: ben
0: geldik.
1: Ben çok özlemiştim. Sana yayın öncesi de dediğim gibi çok keyif aldım. Buradan seslenmek, seninle beraber program yapabilme imkanı. Dinleyicilerimizle tekrar buluşma zamanı bana iyi geldi. Umarım hepimizin haftası, günleri çok keyifli geçer sevdikleriyle. Gülümsemeyi, duayı eksik etmeyelim hayatımızdan derim.
0: Bütün sözlerine katılıyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.